0: İllesir Ülkülen Havarların Qeytkaça Madmurinin Tanışçılın. Prezident Erdoğan, Birleşen Milletler Quramatının 21. Bas Asambleyatına katnaşmak için Amerika Birleşen Statlarına sapar kurar. Afganın gazdaki kucumları devam ediyor. Amerika Birleşen Statları yakın günler için hupluluk duyduruşunu çap etti. Hormatlı dinleyiciler, inne olsa şöyle ki, havarların doğal madmuniyetini dikkatine getirmekçi. Prezident Erdoğan, Birleşen Milletler Quramatının 21. Bas Asambleyatına katnaşmak için Amerika Birleşen Statlarına sapar kurar. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Birleşen Milletler Quramatının baş sekreteri Antonio Guterres ve dörlü yurtların devlet ve hükümet başkanlarının iki tarafın duruşuklar geçirmeğine karşılıyor. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta geçilecek Birleşen Milletler Quramatının baş asambleyatının yukarı dereceli heptelerine katlaşmak için yeşilme günden başlayıp Amerika Birleşen Statlarına 4 günlük sapar kurar. Türkiye Respublikası'nın prezidentinin yanındaki komünikasyon idaresinin başkanı Burhanettin Duran, şenbe günü Erdoğan'ın teşebbüsü günü Birleşen Milletler Quramatının 81. Baş Asambleyatına çıkış edecektiğini, şol yerde yukarı dereceli umumi fikir alışmaların başlanacaktığını ayan etti. Bu yılki sesiya önemi dikeltmek, özgürlükleri dolandırmak, hemmeler için netice veren Birleşen Milletler Quramatı şığar altına kuruluyor. Erdoğan saparın devamında Birleşen Milletler Quramatının baş sekreteri Antonio Guterres ve dörlü yurtların devlet ve hükümet yolaçlarının iki tarafın duruşuklar geçirmeyene hem karşılıyor. Prezident Erdoğan'ın Amerika Birleşen Statları'nda yaşayan Türk rayetlerinin, Türk-Amerikan yeşil toparlarının ve fikir merkezlerinin vekillerinin katlaşmasına kurulayan dörlü çareler katlaşmasına hem karşılıyor. Bu sapar dünya liderinin halkarı diplomatik fikir alışmaların esası platformaların biri olan Birleşen Milletler Quramatının yıllık baş asambleyası için New York'ta yığınan düğürüne kavat geliyor. İsrail'in Gazze'deki hücumları devam ediyor. İsrail'in Gazze dolanan dürlü yerlerine kurayan hücumlarını Gazze'deki Sağlık Koruyuş Ministerinin baş direktörü Munir Al-Burş'un oğluyla birlikte 4 Palestinalı öldürülüyor. İsrail 2025 yılın Oktyabr ayından beri devam eden odaçmağı belirtmek vardaki alalasın dülgünlüğü bozmağını devam ettiriyor. Ve Gaza dolanan dürlü tehditlerine kurayan soğuk hücumlarına 4 Palestinlinin ölümüne sebep oldu. Sağlık Koruyuş Havar Çeşmeleri ürünlerinin aratına Gazdaki Sağlık Koruyuş Ministerinin baş direktörü Munir Al-Burş'un oğlunun kim bardağını tasdikledi. Gaz şehrinin gündoğruna kuşucayı etraf çatında İsrail'in uçurması hava ulanın kuran hücumunda bir Palestinli öldürülü. Gazanın merkezindeki Nusayra bozkun düşürgötünün demirgalarına İsrail'in koşunun oğdaçmağı neticetinde uzun yaralanan Palestinli qeyd hem yoğullu. Gaza şehrinin demirgalarındaki Şeyh Rıdvan etraf çatında İsrail'in uçurması hava ulanın rahat ulanına nişanı aldı. Neticede bir Palestinli öldürülü. Ve 7 adam yaralandı. Sağlık Koruyuş Havar Çeşmeleri yaralananların aratını iki kıyının bardığını, onların birinin sağlık yağdığının ağırdığını haber verdi. İsrail 2023 yılın Oktyabr ayından beri Gazdaki genosit hücumlarını ağlabatı dinanlardan ve çağladan ibaret bolan 73 mingden kovrak Palestinlini öldürdü. Bu 174 mingden kovrak adamı yaraladı. Amerika Birleşen Statları yakın günler için hupsuzluk duyurusunu çap etti. Amerika Birleşen Statları, Irak'taki, Livan'daki, Kuveyt'taki ve Bahreyn'daki ilçhanları yakın günlerdeki Amerikanlara hupsuzluk duyuruşlarını berip, dartkının karasılmadık yerde güçlenip bilecektiğini aytti. Amerika Birleşen Statları'nın Bağdat'taki, Beyrut'taki, Kuveyt'taki ve Manama'daki ilçhanlarının beyanatlarına, Yemen'deki İran tarafından kullanılan Husilerin Saud Arabistan'ın dürlü yerlerine Sultan'ı rahat hava menziline hücumları amına asırındığı haber verildi. Beyanatta Saud Arabistan'ın Husilerin arasındaki harbi çakmışların çalt güçlenip bilecektiği belirlenip, yakın günlerdeki hupsuzluk kuruşunun çalışımındığı ve karışılmadık yerde güçlenip bilecektiği hem ayan edildi. Beyanatta yakın günlerdeki Amerikanlara terah taplı bulmağa ve mümkün olan uçur taplarının yatılmağına, hava gengisinin yapılmağına ve siyahatın böktönüşlüklerinin tayar bulmağa çağırlı. Beyanatta İran'ın ve onun ile bağlantılı toparların Amerika Birleşen Statları'nın bağlantılı yerlerin nişanı alıp bilecektiği belirlenilip, o da Amerika Birleşen Statları'nın diplomatik detkalarının sol sanrı yakın günlerden nasadakıların alınlığı aydılıyor. Fenerbahçe tarafın Beşiktaş bahsedişi TRT 1 arkalı yayılma verilir. Fenerbahçe tarafın Beşiktaş bahsedişi 22 sentyabrda saat 20.00'da başlar. Türk basketbolunun en ulu komandalarının biri olan Fenerbahçe tarafın bilen Beşiktaş mövtümün ilkinci kuğunu almak için bəhtəşər. Hormat dinleyiciler, Daşar Yurt xabarlarını dinlediniz.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

Türkiye halkların tarihine fer salanmazda ataların cümüşünün bize gelip yetenlerin dine uruşların, yenişlerin ve hükümdarların hikayeleri değerliğine göz yetiriyarız. Şol beyek tarihin sesli diyalı görünyen emma çoğur iğgaların başka kahramanlar hem var. Oların kəbiri otoğun içine devletin geleceğini aralıp maslatlaşıptır. Kəbiri atının üstüne koşunları yol gürküptür. Kəbiri bir şekerin avdanlaştırılmağına yol açılık ediptir. Kəbir olsa kalemi, sözü ve kaydusuzu gülen öz dövrünün çayaklarından aşıptır. Olar tarihin çetinde duran atlar değil, eğitim Türkiye dünyasının hakikatında kök uran güyüşü denen kayıtlarımız bolyar.

0: dile geçiripdir. Türkiy dünýäsiniň aýal gyýdlaryna ter salanymyzda hökümdarlary, enileri, töwüşleri, sunugat işgärlerini we odanlary görýäris. Olaryň ählisine mahsus umumy aýratynyk bolsa, öz döwürleriniň kesgitden çäklerinden aşyp bilmeklerdir. Türk dünýäsine aýal taryhyň çetinine garaşyp duran kölege däle, taryhyň ýürüşine ýol açyp diýen güýçli sesdir. Biz bolsa şuň şol sesi täzeden eşdiýäris. Köklerden birinde galyan, asırlardan aşıp geçiyen, sehranın şemalına karışıp, şun içenine gelip biten bir ses, ayarların sesi.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

Gaderli dinleyijiler, tanymal türk şahsiýetleri atly gepleşigimiziň bugünkü sanyny 7 gözel adamyň görsesi Erdem Bayazyt hakyna maglumat bermekçi. Halkara gatnaşyklary boýunça bilermen doktor Cemil Doğaç İpek'in tema baradaky analizini dikkatiňize ýetirýäris. Edebiýat bir milletiň diňe bir gowy söz aýtmak ukyby däl, eýsem özüni ýatlama görnüşidir. Dilimiziň çoňlugyny, halkymyzyň derdini we medeniýetimiziň wyjdanyny şol bir şygyrda wasp edýän galamlar şol sebäpli hem nesilden nesile geçmek bilen öz täsirini dowam etdirýär. Erdem Bayazyt hem türk edebiýatynyň görnükli wekillerinden biridir. Onu 7 gözel adamın gür sesli şahiri hükmüne tanımak mühüm başlanıştır. Esası mesele olşu, şol sesin neme diyenliğine, ne hili aladalardan ve duygulardan emele geliyenliğine eşitmektir. 1939 yılın 18. dekabrına Maraş'ta doğulan Adil Erdem Bayazyt'in dünya garayışı, Anadolu'nun şehir medeniyeti bilen tebiğatın giyin göz yetiminin arasında kemilleşer. Adil Erdem Bayazyt 1971 yılda Ankara Üniversitesi'nin Dil, Tarih, Geografiya Fakültesi'nin Türk Dil ve Edebiyat bölümünü tamamlayar. Bir neçe yıl muallim ve kitapxana müdürü bolup işleýär. Bu durmuş ýoly, onuň kitaplar bilen bolan gatnaşygynyň diňe ýazmakdan ibaret däldigini görkezýär. Okumagy, öwretmegi ve medeni hyzmaty hem şol jogapkärçiligiň bir bölegi hökmünde görmek mümkin. Adil Erdem Bayazyt'ın durmuşyny dostluk öz boluşly ýeri eýedir. Cahit Zarif oğlu, Rasim ve Alaaddin Özdenürün, Mehmet Akif İnan ve Nuri Pak Dilyalı şahsiyetleri bilen eden dostlukly gatnaşygy onun 7 gözel adam adı bilen tanılmagyna uly rol oynaýar. Cahit Zarif oğlunyň 7 gözel adam adly eserinden ilham alan bu topar edebi mektebi däl eýsem dostlugy ve pikirdeşligi aňladýar. Erdem Bayazyt şol toparyň hem şahyr hem de neşir işleriniň jogapkärçiligini öz üstüne alan esasy şahsiýetlerinden biridir. Onuň bu jogapkärçilikli wezipesine aýratyn üns çekilmeli. Tebäbi edebiýat taryhy diňe ýazylan eserleriň däl eýsem şol eserleri okuyjylara ýetirilmegini üpçün edýän irginsiz zähmediň hem taryhy.

ýazýardylar. Erdem Bayazyt edebiýat jurnalynyň esaslandyrjylarynyň hatarına ýer alypdyr. 1976-njy ýylda neşir edilmäge başlanan Mavera jurnalynyň we Akabe neşriýatynyň öňbaşçylygyny öz üstüne alypdyr. Erdem Bayazyt'ın şığırlarını beylikli şığırlardan tapawutlandyryan esasy zat näme? Bayazyt İslam dünýä garaýyşyny häzirki zaman türk şığıriýetiniň beýan ediş mümkinçiligi bilen birleşdirýär. Necip Fazıl'ın pikir dünyasının Sezai Karakoç'un şığırından ilham alýar. Ol ınancını, geçmişin galiplerini gaýtylamak arkaly däl, eýsem öz döwrüniň adamlaryny ýetirip biljek, şahyrana dil bilen beýan etmäge, şol nukdaýy nazardan onuň eserleri öz köklerine bagly bolmak bilen edebiýatda täze göz ýetimiň arasynda gapma garşylygyň ýokdugyny görkezýän anyk mysallardyr. Sebep ey, Risaleler ve Gelecek Zaman Risalesi adlı koşkular kitabı onun ilkinci kitaplarından biridir. Risaleler Türkiye'nin yazıcılar bileleşiğinin şığırıyet bayrağına münasip bolyar. Erdem Bayazyt'ın şığırına başlanıştaki belentsiz vaqtın geçmek bilen has içi gönüktürlün çoğunluğa eye bolyar. Dertlenmegin, yanını doğa, cemiyetçilik aladasının yanını ölüm ve yaşayışın manisi varadaki pikirler oran alýar. Şehir, tebigat ve adamın arasındaki dartkınlık onun pikirlerinin merkezindeki esasi meselelerdir. Ol yönökei şehre ve yenilişe karşılık görkezmeyendir. Ol adamı madda yadı koşu öğreyen, onun tebigat bilen ara bağlanışını kesiyen ve ruhu dünyasını gariplaştıryan durmuş ulugumuna karşı durupdır. Şol tebepli hem onun koşgularına ki dağ, deniz ve alasman, dini uudun görnüşleri anlatmayar. Olar adamın yiten bir tuğulunun gözlönmüğünü yoldaşlıq ediyar. Sana, mana, vatanımı, yurdumun insanlarına atlı şığırı, Bayazyt'ın doğduk vatanı bilen arasındaki ara bağlanışı göz yetirme üçin esasi kapıdır. Şahir şahsı duygularını öz yurdundaki adamların durmuşundan ayırmayar. Bir enenin perzendini yitirmeğinin qıynancını öz içki dünyasını duyar. Men bu çemeleşmede vatanı bolan söygüyünün adamı bolan jogapkärçiligi bilen tamamlayanlygyny görýärin. Vatanı söýmek, onun adamlarını görmek, olar bilen dertleşmek ýalňyzlygyna biperwaý galmazlykdyr. Erdem Bayazyt'ın şığırındaki gür sesin anarsınına inha şeyli rehimlilik var. Hat, otli, pencere ve bağ vaqça yali gündelik zatlar onun dilinin insanın içki dünyasını açan nişanları uğrulyar. Erdem Bayazyt 1981-nji ýylda Eýrana, Pakistana, Hindistana ve Awganistana eden siyahaty baradaky garaýyşlaryny Ýüpek ýolundan Awganistana atly eserini bir ýere jemleýär. Töwüş tebäpli Awgan halkynyň agyr günleri baştan geçirýändigini ünsi çekýär. 1987-nji 1991-nji ýyllaryň aralygyna Kahraman Maraşdan halk deputatlygyna saýlanan Erdem Bayazyt 2018-nji ýylyň 5-nji iýuluna Istanbul şäherine aradan çykýar. Erdem Bayazyt'i hatyralamak, onuň diňe bir eýlen wezipelerini sanamak bilen çäkli däldir. Onuň esasy mirasy türk diliniň söz bilen beýan ediş güýjüne goşan goşandy, edebiýatdaky dostluklary we adamy, maddi baýlykdan has uly baýlyk hökmünde kabul edýän şygyrydyr. Erdem Bayazyt İslam dünýä garaýyşy we öz boluşlygy, sunugat düşünjesi bilen türk edebiýatyna uly goşant goşan şahsiýetlerden biridir. Onu öwrenmek milli ýadymyzyň esasy damarlarından birini tanamakdyr. Gadarly dinleýijiler, halkara gatnaşyklar boýunça bilermen doktor Cemil Doğaç İpek'in 7 gözel adamyň görsesi Erdem Bayazyt baradaky analizini diqqatiňize ýetirdik.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026 жылдын аяк 10 айынын 20-сы күнгө жекшембе. TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'nun Kırgızça berüüsün ugup jatasızlar. Obada men Almazbek.

TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar, bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, aymaktarda Manas FM'den ugalasızdar. Alemi Türksat 4'a, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöbe tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızdar. Oşondoy ile trtkırgız.com web paragızga bardık malumatlar jaygaştırılat. Ой пикер сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.

Efirden Türkiye Havası Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün 20 sentyabr. Yakşam ve Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efir'e uzatılırken Türkiye Havası Radyosu'nu Özbek dildeki kundalık dersürlerini dinleyebilirsiniz. Dersürümüzü 16 metre 17670 kilogaz kısa dolgun canlı frekal dinleyebilirsiniz. Şunik www.tratuzbek.com ve sunu yoldaş Tursa 4 arkalı Votes radyo kanaldan dinleyiniz mümkün. Bugün dersürümüzde son yenilikleri Türk dünyasında muhum şahsiyet va qiziqarli ma'lumotlar nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz.

Hürmetli dinleyiciler, son yenilikler bilen tanıştıramız Prezident Erdoğan'ı BM'de Baş Assambleyası'nın 81. sesiyasında iştirak etiş için akışka burada. Prezident Recep Tayyip Erdoğan, BM'de Baş Assambleyası yukarı dereceli haftalığı da iştirak etiş için yakşamba günü akışka 4 günlük teşrifini başladı. Erdoğan, seyşamba günü BM'de Baş Assambleyası'nın 81. sesiyasından nutuk sözledi. Teşrif dairesinde onun BM'de Baş Katibi Antonio Guterres ve şunun degen türlü memleketlerinin devlet ve hükümet rehberler bilen iki tamamlama uçuraşırlar hütkazışı kutulmakta. Erdoğan, şunun deyik Türkiye akışı işbilarmanlar daireleri, tahlil merkezleri ve akıştaki Türk cemiyeti vakiller bilen uçuraşı kuzatılmakta. AKŞ armiyası Karib Deniz'de kayıkların nişanga aldı. 4 kişi halak buldu. AKŞ armiyası Karib Deniz'de gevant maddeler kaçakçılığı yolu da hareket kılıyatken bildirgen tez yürarı kayıkta hücum uyuşturdu. AKŞ Canibi Kumandanlığı hücumda ham narko terörçüleri deyip tariflegen 4 kişi halak bulgen malum kıldı. Ameliyat Karib Deniz'de 3 kişi halak bulgen, şünge boşaş hücumdan 10 gün ötüp amelge aşırıldı. AKŞ'nin ötken yıldan buyan Karib Deniz ve Tinç Okyanı'nın şark kısmındaki kayıklarga uyuşturgen hücumlarda 220 nefardan artık kişi halak bulgen. Demokratik senatör İsrail'e 2,8 milyar dolarlık kural satılışını toxtatıp durdu. AKŞ'lık demokratik senatör Jan Shain, İsrail'e satılışı rejalaştırılgan 2,8 milyar dolarlık kural yorak boyunca tasdiklaş cereyanını toxtatıp koydu. Paketten her biri hem bir tane bu aradaki taneli 40 minde bomba hem orun olgan bildirdi. Şahin Gazze'deki tinç ahalı kurbanlara, İsrail'in Suriye'ye hücumları ve işgal açtaki garbi sahildeki koçmançılar tamamen amelge aşırılayken zoravanlıklardan havatırda yıkanlığını bildirdi. Vakiller Palatası azası Gri Gori Meks hem aynı savda boyunca tasdiklaş cereyanını toxtatken malum kıldı. İsrail'in Gazze'ye hücumlarda 4 Falastinlik olarak buldu. İsrail'in Gazze sektörünün türlü hudutlarına uyuşturgan hücumlarda 4 nefer Falastinlik olarak buldu. Aralarda ham balalar ham bulgan koplap kişi yaralangan. Olarak bulganlar arasında Gazze Sağlık Saklaş Vazirliği Baş Direktörü Munir Al-Borç'nin hem 28 yaşlı oğlu Basir Al-Borç ham bor idi. Al-Borç, Jabaliya Koçkınlar Lagerinin garbidaki Zahra mahallasidan nişanga olindi. Gazze şehrinin şarkıdaki Şicaiye mahallesi bilen şimaldaki Şeyh Rıdvan mahallesi

Yol namusu karavansaraylar ve saudagarlıkların vakf halatı. İpek yolu boyunda çeksiz bir kırodırda kunlarca yol yürügen bir saudagar ekenliklerinizni hayal kılın. Hürcininizde dünyanın en kıymetbaha ipekleri, ziravarlar ve cevahirleri var. Keçe kirgende sizni kütüyatkan narsa yolg'iz karanlık ve uğru karakçılar qo'rquv emas, balki muhtasham tosh devorlar ortida yonib turgan issiq bir o'choqdir. Saljuqilar va Osmonlilar davrida yo'l faqat bosib o'tiladigan bir masofa emas, balki vaqf orqali qo'l tegdirilmas bir amonat edi. Bugun savdogarlik yuragi yuradigan yirik ibodatxonalarni, karvonsaroylarning 3 kunlik tekin osudaligini va shahar ichidagi savdogarlik ruhi bo'lgan uylar va rastalar haqida so'z yuritamiz. Yo'l nomusi vaqfga amonat etilgan ushbu muhtasham tizimga xush kelibsiz. Karvonsaroylar vaqf tizimining logistik mo'jizalari edi. Ayniqsa 13. asrda Anatoliy Saljuqi sultonlari tomonidan qurilgan bu binolar dunyoda tengi bo'lmagan bir ijtimoiy bima tizimi edi. Savdogarlik yo'llarida bir tuyaning bir kunlik yo'l yurish masofasi bo'lgan har 30-40 kilometrda ushbu qal'a saroylar bino qilingan edi. Oqsaroydagi mashhur Sulton saroyi yoda Qaysariyadagi Qaratoy saroyi kabi yirik binolar yolg'iz bir mehmonxona emas, balki ichida masjidi, hammomi, dorixonasi, kovush ta'mirlovchi do'koni va hayvonlar kasalxonasi bo'lgan asosiy yashash markazlari edi. Vaqtnomalardagi ushbu modda bugungi asr dunyosini ham hayratga soladi. Karvonsaroyga kelgan har bir yo'llovchi tili, dini, nijodi qanday bo'lishidan qat'i nazar 3 kun davomida bosh tojdir. Taomi, yotog'i va hayvonining yemi vaqf tomonidan tekin ta'minlanadi. Agar yo'llovchining oyog'i kiyimi eskib qolsa, yangi choriq vaqf budjetidan beriladi. Hatto ba'zi vaqf nomalarida qishda sovuq qolgan yo'lovchilarni isitish uchun o'tin puli, vafot etgan yo'lovchilarning dafn kafan xarajatlari kabi eng kichik tafsilotlar ham huquqiy kafolat ostiga olingan. Yo'lovchi karvonsaroydan ertalab ketayotganda saroy egasi eshik oldida turar va bilan ses bilan so'rar edi. Haqqingiz halolmi? Biror kamchilik qolmadimi? Javob haloldir bo'lmaguncha u eshik yopilmas edi. Yo'l tugar, karvon shaharga kirar edi. U yerda bizni savdogarlikning mulki me'morchiligi bo'lgan saroylar, rastalar va bozorlar kutib olmas edi. Shahar ichidagi xonlar karvonsaroylardan farqliroq savdogarlikning o'zi qilinadigan bursolar edi. Bursoning mashhur ko'zaxoni asrlar davomida Osmonli ipak savdogarligining muhim markazlaridan biri bo'lgan 15. asrning oxirida 2. Boyazid tomonidan qurilgan bu saroy yolg'iz bir savdogarlik binosi emas edi. Uning do'konlaridan qo'lga kelgan daromadlar Istanbuldagi majmualar, kulliya va kambag'allarning xarajatlarini ta'minlash uchun vaqf qilingan edi. Ya'ni bir savdogar ipak sotganda aslida to'g'ridan to'g'ri bir xayriya ishiga sarmoya yaratib berar edi. Istanbulning yuragida joylashgan Misr bozori chorshisi esa yangi jome vaqtnomasining bir bo'lagidir. 1660 yilda Xadija Turxon sulton tomonidan qurilgan bu el shaklidagi san'at asari masjidning qiyomatga qadar oyoqda turishi uchun oqur, ya'ni daromad keltiruvchi mulk sifatida tanlangan edi. Bu yerda sotiladigan har bir gram javohir masjidning chirog'i, yog'ini, muazzinning maoshini va hovlisidagi kaf

daftarlarını yeminə təminlər edə. Rostalar isə yəni bir xil iş bilən şorlanadigən kəsb-ı hünər egələrinin dükanları toğru savdogarlık və ohilik adabının vaxt nəzarəti bilən birləşkən cayları idi. Bu yerdə tarazıda xiyanət qılınmaz, kəyfiyyət vaxt sanadigə qarşı gelməz idi. Çünki kəsb-ı hünər egəsi bunu bilər idi ki, dükanı bir vaxt malıdır və o yerdə qılınan hile nayren doğrudan doğru vakfka yani halkın hakkıya kılınan hıyanat bular idi. Osmanlı topraklarına yayrılgan namunalarını bazılarını qator etsek, birinci Mahmud Paşa Badastanı Ankara. Bugün kunda Anadolu Anadolu madaniyatları müzeyimi sıfatıda faydalanılan bu bina Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamı Mahmud Paşa tomonidan İstanbul'daki vakf asarlariga daromad ta'minlash maqsadida vakf qilingan. Ankara'nın taftik ve suf yunglik latalar savdogarligining muhim markazlaridan biri edi. Uning Badastan yopiq bozor sifatida qurilishi bu yerning eng qimmatbaho mollar, javohirot, ipak, qurol-yarog' sotiladigan va saqlanadigan qufllangan markaz ekanligini ko'rsatadi. Ikkinchi Rustam Pasha karvonsaroyi Edirne. Qonuni Sulton Sulaymonning kiyovi va sadr azam Rustam Pasha tomonidan me'mor Sinonga qurdirilgan Edirnaning Avrupa savdogarligidagi strategik o'rnini muhtasham qilib ko'rsatadigan bu bino ikki qavatli ravoqli hovlisi bilan ham bir mehmonxona va ham yirik savdogarlik markazi edi. Bu yerdagi do'konlarning daromadi Rustam Pasha vaqfiga ajratilgan. 3 tarixiy Kamar olti bozori va qizlar og'asi xoni saroyi Izmir. 1744 yilda Hoji Bashir og'a Osmanlı sarayıda cüda küçüklü bir vaxt boşqaruvçisi idi. Tomonidan qurilgan qızlar ağası xotini İzmir bandargohi atrofidagi savdogarlik tarmog'i ichidan muhim joylashish va savdo markazlaridan biri bo'lgan. Bu saroy İzmirning sodirot eshigi sifatida vaqf tizimining dengiz savdogarligi bilan qanday birlashganini ko'rsatadi. Saroyning daromadlari Istanbuldagi xayriya ishlariga va muqaddas to'proqlarga Haramayn, Makka va Madina yuboriladigan yordamlarga vaqf qilingan. 4 Misgarlar bozori va Gumruk xon saroyi Shonli Urfa. Shonli Urfa Anatoli savdogarlik yo'llarining muhim markazlaridan biri edi. Qonuni Sulton Sulaymon davrida Bahrom Pasha tomonidan qurdirilgan Gumruk binosi vaqf nomasida qayd etilgandek, ichidan o'tadigan suv ariqlari bilan ham salqinlik ta'minlar ham savdogarlikning osuda o'tishini maqsad qilar edi. Urfoning mashhur bozorlari misgarlar, zargarlar o'zlari bog'langan masjidlarning vaqflari tomonidan boshqarilar edi. 5 Sulu saroy Anqara 17 asrda qurilgan va asl oti Hasan Pasha saroyi bo'lgan bu bino Anqaraning tijorat hayotida qahva va oziq-ovqat savdosining markazi edi. Vaqfnomasida saroyning daromadlari turli xayriya xizmatlariga ajratilgani yozilgan. Binoning ichida chashmalar, suv tizimi va hayvonlar uchun suv ichish joylari bo'lganligi bois xalq o'rtasida Sulu saroy oti bilan tanilgan. 6 Buyuk saroy Lafkosha Qibris. Osmonlilar tomonidan Qibris fath etilganidan keyin 1572 yilda qurilgan bu saroy Osmonli shahar tartibi va fathdan keyingi ijtimoiy binolarining bir bo'lagidir. Uning daromadlari fathdan keyin qurilgan vaqflarga o'tkazilgan. Buyuk saroy Qibrisning Osmonli savdogarlik tizimiga qo'shilishini osonlashtirgan muhim bir bino edi. Karvonsaroylardagi tekin xizmat bilan shahardagi daromadga qaratilgan vaqf do'konlari mantiqi Osmonli iqtisodining tavozunini ta'minlar edi. Karvonsaroy yo'llovchisini esa

Karagöz, UNESCO'da Türkiye'nin izleri seferimizde bugün yorukluk bilen soyanın, kızıkçılık bilen tolukluğunun uçlaşken xos bir ananasının izini alıp boramız. Bir ok pardanı tasavvur kılın. Pardanın arkasında bir yorukluk, yorukluğunun olduğu da hareketleniyotgan renkli tasvirler ve bütün bir dünyanı yalnız özü canlandıradigan bir san'atkor. Pardaning ikki o'zgarmas qahramoni esa bir-biridan juda farqli. Qaragöz va Hojivod. Bugungi manzilimiz Turkiyaning rivoyati teatr merosining eng taniqli o'rnaklaridan biri bo'lgan Qaragözdir. Qaragöz inson, hayvon yo turli narsalarni tasvirlovchi va tasvir deb ataluvchi shakllarni bir yorug'lik manbai oldida harakatlantirib ularning soyasini oq pardaga tushiradigan rivoyatli bir soya teatridir. Tasvirlar rivoyatli shaklda tuya yo sigir terisidan tayyorlanadi va cho'plar yordami bilan harakatga keltiriladi. Biroq Qaragözni faqat parda ustida harakatlangan shakllardan iborat bir ko'rgazma deb o'ylash bu qadim an'ananing madaniy boyliklarini bayon etishga yetarli emas. Chunki Qaragöz pardasi ayni vaqtda so'z, musiqi, she'r, taqlid, raqs va qiziqchilikning uchrashgan ko'p qatlamli bir sahnasidir. Qaragöz bilan Hojivod o'rtasidagi so'zlashuvlar noto'g'ri tushunishlar va so'z o'yinlari tamsilning asosiy kulgi manbalaridandir. Bundan tashqari parda faqat bu ikki qahramonga xos emas. Turli ijtimoiy tushunchalar va mintaqalarni tamsil etuvchi ko'plab kirektorlar ham tamsilga qo'shiladi. Mintaqaviy lahjalar va turli gapirish shakllari

0: Jeda Radio Amuria Turkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Turkiye.
4: こちらは Turkiye の声ラジオです。
5: Zbor va glas od na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
6: It Turkiye Hangya Radyo'ya.
7: Oldu Radyo Glas Turkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

yumalarda Rabbimizden rahmetinin tağı yomartlığının ahirette kaytibine körsetkenin bir alimdin teren yakşı sözlerimen barabarşa körgün edik. Endi sosu yumada Rabbimizden celalının tağı em izzetinin azamatman kudretinin ahirette körsetuşu bir neşe şahatından bir kesegin em aytanız.

Kudayımız Hak Rabb'ın sonsuz celal izzeti, azamat em kudreti, sosu celal izzetke tiisli bir yezadın berilgenin tileydi. Em bir yeza ornunun bolyagını bildiredi. Neye dese kövünşe, zalımlar izzetinde, mazlumlar zilletinde ölüp köşüp ketedi. Zalımlardın bir köbü yeza almay ölödü. Mazlumlardın köbü em aklarını alalmay nav dünyadan köşödü. Zalımlardın yazası mazlumlardın akları tap verilmey kaladı. Demek baska orundakı mahkemeye taslanadı.

Somanege bek yaxşı bir misal aytılgan. Nal dünyada islengen şüş eger kişkey bolsa, sosu şüştün ökümü kişkey yerde körülüdü. Yükön kabahat bolsa, yükönünü yiberledi.

Endi barabar oylasak, nav dünyada bazı zalımlardan şuşuna kaysı ceza berilse, berisi hem az keledi. Şuşlarının cezası bek yükön bolganga nav dünyada berilmeydi. Kuday sonsuz adaletli hem izzetli bolganışın, sonday yükön zalımlardan cezasını keşiktirip ahiret ikeyi beredi.

Milyonlagan insandı, örtürtgön ademlerge, dünyadaki yazalar kaysı bolsa az gelir. Eğer sosu zalimler eş bir yaza görmüşse, ol zaman kudaydın, izzet em gayratının, tağı adaletinin bir kıymatı kalmaydı.

tek kuday bazı vakıt ibret alınganın tilep em izzet gayratına şahatlar körüsün dep bazı ası insanlarga sosu dünyada tagı yazalardı beredi. Burungu zamanlarda berilgen yazalar nav aytılgan manege aşık misal boladı. İnsanlardan kim olsa ası gelip yoldan şıksa başkalarga zarar verse bir celal em kahırdın tokatı bolgan azap başlarına keledi.

Bir yaktan em karansa, ası kelgen kavimlerden baslarına kelgen azaplar, musibetler, insanlardan bası boz bolmaganın körsetedi.

sözlerdün ardından son hakikatka barılsa tömöndökü manelerdin aytuvu keregedi. Eş imkanı bar mıyken bari mahluk işinde maddiye manevi onşa müşelerimen nav insandın bağlı neşe kullukları bolsa em insandın Rabbı da özünü so insanga yaratkanı mahluklarman tanıttırsa bildirse artından insanlar da iman etmeyi Allah'tı tanımasa bilmese

Kagı rahmettin munşa süslü meyvalarıman, Kudayımız Rab Allah özünü bek süydürse, karşılığında insan da Kudayına özünü ibadet ben süydürmese,

Munşa türlü türlü sonsuz nimetlerimen suyunu rahmetini kullarına körsötse, karşılığında insan da şükür münen, hamd münen oga örmet etmese, navallerimen ol insandın yazasız en basıboz kalmayagı belli bolgan. Sonsuz izzet em gayrat iyesi hak Allah, sosu asılar için bir yeza ornunu azirlemese bolmaydı.

En madarı var mı iken, köp merhamatlı Rahman'dın özünü tanıtuğunu iman mı karşılagan, bir yaktan Rabbimiz'den özünü kullarına nimetler men sürdürgönün, ibadet ben karşılagan,

Em kudayına özünü süydürgöndün kasında başkalarga süydürgön. Em şükürlörmen örmet ben daim kulluk koşutgen imanlı ademlerge bir bargılav yurtunu em ebedi şatlıktı bermese bolar mı?

Sosual Kudaydın ne hikmetine, ne ayağına, ne rablığına sıymagan. So derece bir ayağ, emşetsiz bir hikmet, bir abedi yennetti, kündü yarık körşötgen. Sağlık bankalınız.

0: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye Ovası.
2: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Gide Radyo Amuriye Türkiye.
8: İni adala Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboruva glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
12: It Turkiye hongia radioya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye önü radiosu.
6: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

daha bir gün aktı, her gün daha bir gün aktı. Gözyaşlarım durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.

0: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
4: It Türkiye Hangi Radyo'ya?
5: Oldu Radyo Blast Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastörü Ankara. Bugün Düşanbi, Milodi 2026 yıl September ayının 21'si, 1405. Koyaş yıl Sümbüle ayının 30'si. Assalamu aleyküm aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek tilide geçiştirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ile 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ile 9 arası da, Greenwich vakti bilen ise saat 4 ile 4 yarım arası da kısa dolgun 25 metr, 11.765 kHz arkalı dinleşiniz mümkün. Bugün geçiştirişlerimiz, yangilikler, Marhamat va yaxshilikning hikoyasi lavhasi vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

Yengelikler sırası. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 81. Umumi Kengeşi yığılışından aldın New York'a yetib bordi. Tehran, Amerika'nın İran'a karşı hücumlarını kaytadan boşlaş kararını alganını iddia kılıp, uç alış bilen tahdit kıldı. Rusya, Ukrayna'nın saylov kuni uyuşturgan hücumlarına uç alış vadasını bergen, bir paytda Zelenskiy Trump bilen uçrashishni e'lon qildi. Halab'ning janubiy atrofidagi bir muhimot deposida portlashlar yuz berdi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Jamur Rais Erdoğan Birlashgan Millatlar Tashkilotining 81. umumiy kengashi yig'ilishidan oldin Nyu-Yorkka yetib bordi. Jamur Rais Recep Tayyip Erdoğan Birlashgan Millatlar Tashkiloti 81. umumiy kengashining yuqori saviyali haftalik yig'ilishlarida qatnashish uchun

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Bir arkamdan çok ağlar.